0: Ben çündü.
1: Çün ve gençe.
0: Ungeyem çüntür varamız.
2: Dadası, beni sevasız mı?
3: Ha, sevaman.
2: Kançalik.
3: Kançalik galatı bulmasın.
0: Ha, çündüğümü?
1: Çündüm.
4: Çüngen çündü.

Oriya Dono radiosida ijtimoiy dastur. Jarayon. YouTube'lar, muammolar, yechimlar. Jarayon.